hayatını benim en durgulam derdir sarbap. Hayatını benim en durgulam derdir sarbap.